örkezeyim. Ağoyan çayı artakayım. Azizem o gibi evler sakayım. Ay canı can ve can ve can ve cemail. Ey canı yoyoyoyoy. Ah ay canı bu atır ki. Canı atır ki de son şama yoyoyoy. Hep şoyoyoyoyoy. Ah ve şofe emi ebir ki. Arvasını hasardın acil vacil kumar dali zor eşi iyan. Esarlı da iyan.

Avro agide mala vade min arakte kici şabonu vele malalu peşe taşa. Avro sevle ani kage kadu kula sara. Avro hiyala dile midun mame fila e.